0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4.300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen sene kilonu

0: 3 sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu sene de hareket yaşını öğren sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

çarpması bu. Biliyorum tanıdık geliyor bir yerlerden, yarım yavan tebessümlerden kurutulmuş çiçekler.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaşırken müdahale 3. gününde de sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın

0: İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber 95.5 Radyo Kulüp.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark

0: ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
3: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı dedi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Ankara Valiliği 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı 2. hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda

0: hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyiler. Kaliteli müzik, Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

geldin bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
1: Spor.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları 120 dakikaya yakın yine sizlerin bulunduğu ortamlarda paylaşabilmek adına ben Tümer Kaan Söğütlü mikrofon karşısındayım. Efendim 120 dakikalık yolculuk boyunca günün keyifli şarkılarını sizlerle paylaşacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi. O halde bu keyifli anlara eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha.
1: Hep mi bana kapının kapılar niye bilmem ama yaralarım hep açık. İçi boş dışı dolu aşklar ne yazık ki bir de herkes alışık.

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Ticaret Bakanlığı efendim, astrolog, medyum ve liste devam ediyor. Hemen paylaşacağım sizlere. Medyum ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve şans oyunları reklamlarının yasak kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenleme 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecekmiş. Hatırlatmış olalım, astrolog, falcı, medyum ve benzeri kişiler artık reklam veremeyecek. Yeni yönetmelikle birlikte reklamlarda şeffaflığın da arttırılması hedefleniyormuş.

31 Temmuz 2026 günlerden Cuma, haftanın son çalışma gününde güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Günün sevgilerinizi.

Gelen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geride bıraktığımız bir cuma günü olsun. Hafta sonuna da adım adım hazırlanırken tabii ki. Hafta sonu planlarını da şöyle bir gözden geçirin. Ben hafta sonu hava nasıl olacak? Hemen bakıp geliyorum efendim.

Evet, bugün cuma, haftanın son çalışma günü değerli dinleyenler. Hafta sonu planları da yapılıyorsa geçen hafta sonu gibi yağmurla geride bıraktığımız bir hafta sonu olmayacak. Bu hava sıcaklıklarının yüksek olduğu ve kıyı kesimlerde bulutsuz havaların hakim olduğu günleri geride bırakacağız. O yüzden özellikle kıyı şeride yakın vatandaşlarımız şöyle daha denize girebileceği, keyifle serinleyerek geride bırakabileceği tatil planlarını yaparlarsa fayda var. Gün ortasında bu güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde de tabii ki dışarıya çıkmamaya özen gösterelim.

kaliteli bir uyku için yalnızca kaç saat uyuduğunuz değil, akşam yemeğini ne zaman yediğinizde büyük bir önem taşıyor. Uzmanlar yatmadan hemen önce yemek yemenin sindirim sistemini zorlayarak reflü, mide ekşimesi ve uyku bölünmelerine neden olabileceğini belirtiler ve yapılan değerlendirmelere göre son öğünün yatmadan 4 ila 5 saat önce tüketilmesi hem daha rahat uykuya dalmaya hem de gece boyunca kesintisiz uyumaya yardımcı oluyor. Hatırlatmış olalım. Hepinize sağlıklı günler, keyifli şarkılar sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yaz saat uygulaması ile ilgili önemli bir adım atılmış. Temsilciler Meclisi saatlerin yılda iki kez ileri ve geri alınmasına son verilmesini öngören Sunshine Protection RCT Yıl adlı yasa tasarısını kabul etmiş efendim. Ve düzenlemeyle birlikte artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de geçip yasalaşırsa senatodan da yeni düzenleme ABD'de yaz saat uygulaması kalıcı hale getirilecek ve artık saatler değiştirilmeyecek efendim. Türkiye'de tam aksine biliyorsunuz ki dünya genelinde yaz saat uygulaması her geçen yıl daha az ülke tarafından tercih ediliyor. Araştırmalara göre ülkelerin yalnızca yaklaşık 1/3'ü bu sistemi kullanıyormuş. Avrupa'da Türkiye, Rusya, Belarus, İzlanda, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan yaz saati kullanmayan ülkeler arasında yer alıyor.

kira, faturalar ve bitmek bilmeyen ev masrafları hepimizin en büyük problemlerinden birisi değil mi efendim? Böyle sürekli düzenli olarak ödüyoruz. Bir çift var efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu kiralar, faturalar, ev masraflarından kurtulmak istiyorlar. Sıkılıyorlar artık. Evlerini, arabalarını, hatta mutfak eşyalarını bile satıyorlar ve 3 yıl önce yolcu gemisine taşınıyorlar. Dibi ve Random çifti gemide yaşamanın karadaki hayattan daha ekonomik olduğunu söylüyorlar yaptıkları açıklamada. 2013'ten itibaren bilişim danışmanlığı yazarlık işleri nedeniyle sürekli seyahat eden çift yaklaşık 6 ay boyunca da otellerde yaşıyorlar. Gerçekten Rom çiftinin hikayesi yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde giderek daha fazla ilgi gören minimalist ve göçebe yaşam trendinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak da öne çıkıyor diyebiliriz. Siz yapar mıydınız böyle bir çılgınlık gerçekten değil mi? Büyük cesaret isteyen bir adım. Her şeyi sat ve bir gemiye yerleş. Bir daha geri dönmeyi aklının ucundan sil. Gerçekten cesurca kutlayalım biz de. Keyifli Şarkılar Festivali sizlerle oluyor. Yine güzel bir örnek bırakalım iyi müziğe. Sonrasında buradayız.

Dünya tarihinin en büyük hapis cezası verildi değerli dinleyenler. El Salvador'da bir mahkeme uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlarından yargılanan çete üyelerine 1000 yılı aşan hapis cezaları verdi. El Salvador biliyorsunuz ki son zamanlarda suçla mücadeleyle ve sonrasında da rehabiliteyle, bunların rehabilite edilmesiyle de sıkça öne çıkıyor. Sosyal medyada, dijital platformlarda, televizyon kanallarında izlediğimiz videolarla görüyoruz ki hem çok yüksek kapasiteli ve yüksek güvenlikli cezaevleri bulunurken aynı zamanda da rehabilite olabilmesi için suçluların çok daha hayatın içinde de yine suçluların geride bıraktığı cezaevleri de bulunuyor. El Salvador.

Dinleyicilerimiz efendim birazcık daha dikkatleyelim bu anonsa. Çünkü Türkiye'de 34 milyondan fazla araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sistemi kökten değişiyor artık. 20 yıldır TÜV TÜRK adı altında hizmet veren muayene istasyonları 15 Ağustos 2027 itibariyle TURKA yönetimine geçiyor. TÜV TÜRK ismi TURKA olarak değişecekken her şey baştan aşağıda değişiyor. Neler olacak bakacağız 2027 itibariyle bizi neler bekliyor. Kredi kartı komisyonları kalkıyormuş.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 15 Ağustos 2027 itibariyle TÜVTÜRK artık yok, TÜRK'a geliyor dedik. Yalnızca bir isim değişikliği olmayacak, düzenlemeler ve yönetmelikler de değişiyor diyebiliriz. Kart komisyonu, ek hizmet bedelleri alınmayacak artık. Yeni dönemle birlikte bu haksız maliyet yükü tamamen ortadan kalkıyormuş. Yeni dönemin en dikkat çeken yanı ise muayene süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi oluyor. İstasyonlarda kurulacak yeni hatlarda insan hatası ve inisiyatifi de minimuma indirilmiş olacak. Yapay zeka destekli görüntü işlemeyle araçlardaki kusurlar milimetrik hesaplamalarla anında tespit ediliyor. Kaporta, şasi ve alt aksam denetimleri insan gözünün kaçırabileceği detayları yakalayan lazer sistemlerle taranıyor. Gelişmiş veri analitiği sayesinde de araçların muayene süresi kısalıyor, bundan böyle hatırlatmış olalım.

Güneydoğu'nun en sevdiğiniz şarkılar festivalde kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. İstanbul'a gidiyoruz şimdi. Ayasofya'yı Kebir Camii'nde yabancı turistlere 25 Euro'luk giriş ücreti uygulanıyor biliyorsunuz ki. Ayasofya'yı Kebir Camii'sinde. Efendim bu durumu bilen Ukraynalı bir turist Muka namaz vaktini bekleyerek ibadet girişini kullandı ve namaz kılıyor gibi yaparak ücretsiz şekilde içeri girdiğini iddia etti. Bir video paylaşmış değerli dinleyenler. Ücretsiz kısımda zaten bulunuyor kendisi bu arada. Bu görüntülerde sosyal

Sosyal medyada epey bir paylaştı. 25 euroya adamı Müslüman yapmışız. Daha ne isteyebiliriz ki diyenler de var. Gerçekten öyle. Umarım Ukraynalı turist bu namazlara devam eder.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 31 Temmuz 2026 ve Cuma günündeydik. Sizlerle birlikte muhteşem bir haftayı daha noktalıyoruz efendim. Orman yangınları biliyorsunuz ki kanayan yaramız kabuk da bağlamıyor bir türlü. Her yaz geldiğinde bununla ciddi mücadele ediyoruz. Artık farkındalığın son seviyede olması temennisiyle hafta sonu tatili yapacak olanlar, doğamıza sahip çıkmayı ihmal etmeyin, olur mu? Sizin olmasa bile yerde bulduğunuz bir çöpü alıp çöp kovasına ulaştırmak, bilmiyorum, sizden bir şey kaybettirmez bence. Efendim, doğanın tadını çıkarttığınız, güzelliklerin tadını çıkarttığınız bir hafta sonu olsun. Deşarj olup pazartesiye yeniden başlayalım ve sendrom da neymiş diyelim, olur mu? Pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Tatlılık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber buradayız. En buradayız. Son hit şarkılar.

0: dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
0: Aksi Show başlıyor.
1: Ne?
2: Sonunda.
1: Şimdi mi?
2: Evet.
1: Şimdi.
3: Bence bu muhteşem.
0: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.

0: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
1: Artık başlasın.
2: Maxi Show başlıyor. Maxi Show. Maxi Show.
3: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
4: Gözleri.
5: Ortasıyla muhteşem.
4: Ve çok çekici.
6: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Maxi Show başlıyor. Maxi Show ama Maxi Show.
7: See the devil in her eyes. You don't deal with no disguise. Keep the burning tucked away. You don't care what people

da biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi ben. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 20.07 radyonuza saatler 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Tabii ki Maxi Show'da Maxi ile, yani benimle birliktesiniz. Hoş geldiniz.

22'ye kadar buradayız. 22'ye kadar en eğlenceli şekilde burada olacağız. Ritmik, dinamik, enerji dolu bir şekilde programımızın açılışını yapacağız ve sonrasında bakacağız, yolumuza bakacağız ne olacak. Belki hareketli gideceğiz, belki slow şarkılara yer vereceğiz. Pek zannetmiyoruz, genelde hep hareketli şarkılara yer veriyoruz ama... O zaman şöyle ilk önce ritmini bileceksin de açılışı yapalım. Ardından ise listemize hangi şarkı yer alacak bir göz atacağız. Ben de bilmiyorum. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Bu arada Instagram'dan yayını aktif hale getireceğiz. Instagram'dan da beni takip alabilirsiniz. Yine Radyo Kulüp 95.5 Instagram hesabında takip alın. Yeni girme.

0: seni çekecek.
1: Eyvallah.
2: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın. Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi durma. Aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
3: Maxi Show.
2: İster evde, ister işte, ister bir bincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
3: Maxi Show devam ediyor.
4: Bir gece ansızın düdük ve bir patırtı sesiyle uyandım. O an anladım. Görev büyük. Palaska, bot, tüfek, tabanca derken bir giyindim. Kendimi helikopterden helikoptere atlarken buldum.
5: Kelebek gibi süzülüyorum ya.
3: Maxi Show.
6: Çok yoruldum ya. Bu taraftaki otları da bitireyim de sen de öbür taraftakini bitir. Gidip koğuşa yatalım en iyisi.
7: Yatmak yok. Faruk sen 5-7 nöbete.
8: Emredersiniz komutan.
9: Faruk sen 5-7 nöbete koş. Faruk koş. Neredesin Faruk? Faruk. Aa Faruk, Allah.
10: Oha, fon oldum yani.
9: Arzu sen bir sus Arzu. Faruk. Ya ama yok ama Faruk diyoruz. Pekala devam ediyorum Arzu. Şimdi yepyeni taptaze bir şarkı radyonuz olacak. Arzu Efimya'nın yepyeni teklisi, yepyeni şarkısı. Attır gitsin radyonuz olacak. Bugün de Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştım şarkıyı. Attır gitsin. Güzel bir şarkı. Bu arada Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayına geçeceğiz. Instagram hesabından beni takip alabilirsiniz. Maxi Show 1 yazıyorsunuz, beni buluyorsunuz. Benle birlikte Radyo Kulüp 95.5 Instagram hesabında lütfen takibi alın. Hadi bakalım o zaman. Arzu Efimya'nın en son şarkısı, taptaze yepyeni şarkısı şimdi huzurlarınızda Radyo Kulüp'te Maxi Show'da.

0: Yesin atır yesin. Pekala, devam ediyoruz programımıza. Bu şarkının ardından da ne dinlenir biliyor musun? Şöyle bir şey dinlenir bu şarkının ardından ya. Hatta iki şarkı var benim aklımda. Bir tanesi attır gitsin, çektir git var mesela. O olabilir ama yaşandı bitti saygısızca, aldatmanın tadına varınca. O olabilir. Olabilir. Çok güzel olur bence. Hadi geliyoruz o zaman. Yaşar Kurt nereden çıktı ya? Yaşar Kurt'tan da bir şarkıya yay verebiliriz. Burak Kurt radyonuz olacak. Ne diyecek? Yaşandı bitti diyecek ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Sevdim ben bu şarkıyı ya. Attır gitsin. Olmadı çektir gitsin. Yürüsün gitsin. Biraz daha radyonuzun sesini açın. Siz de bu sese kulak verin. Maxi Show'dasınız. Radyo kulüptesiniz. Program devam ediyor tatlım.
1: Bir gün ki bitsin dert. Yeniden aşık olsam kaç yazar. Kendi tellerin arkasından bak.

Haydi zıpla, yaşandı bitti saygısızca, aldatmanın tadına varınca, devamı da geliyor demek ki. Pekala devam edelim. Attır gitsin, bıttır ditsin, bıttır bıttır bıttır gitsin. Pekala. Birazdan bir daha dinler miyiz Arzu Efim Yana şarkısını? Dinleriz bence. Attır gitsin.

Yaşar Kurt çıktı, Yaşar Kurt çıktı ağzımızdan ve Yaşar Kurt'tan da uzun zaman oldu şarkı ya şarkılarına yer vermeyeli. Yaşar Kurt yorumuyla güzel bir şarkıya yer vereceğim program bitmeden. Sözüm olsun, söz. Bakalım, Alev Uzun aramıza katılmış, bir nanik yapmış gitmiş. Alev hoş geldin, güle güle mi derim, belki gitmemiştir, belki bir yerlerden bizi dinliyordur sevgili Alev. Alev biz yanıyoruz. Gerçi bugün biraz serin gibi burası. Çok da serin değil ama yani. İnce ince böyle esiyor. Aygül aramızda. Aygül sen de hoş geldin. Aktar gitsin. Güzel şarkı. İlerleyen dakikalarda Arzu Efim ya da aramıza katılabiliriz. Belki ilerleyen günlerde Arzu'yu yayınımızda konuk alırız ya. Konuklu programı bıraktık ama Arzu için olabilir. Evet, bir arkadaşımız da aramıza katıldı. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. El sallamaya şey yapıyorum ama uzanamıyorum. Benim elim kolum kısa kalıyor herhalde yani. Ondan.

Mikrofon açılmazsa ben konuşamam. Mikrofon kapalı konuşmaya gayret ediyorum ama olmuyor. Neydi Instagram adresimiz? MaxiShow1 yazıyorsunuz. 1-1-1-1 beni buluyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz haftada yer vermiş olduğum bir şarkıya yer vereceğim. Geliyor şarkı. Seviyorum bu şarkıyı. Al fotokopini, çektir git. Hadi bakalım. Bu şarkıyı artık kim kime armağan ediyorsa ben ortaya bıraktım. Siz kim armağan ediyorsunuz edin yani. Belki eski sevgiliniz edersiniz. Çektir git ya. Yani. Attır git. Yürüsün gitsin.

0: 34 devam et 34 34 34 yanlış bastırdım 34. Pekala, program devam ediyor. Ezel'le program devam edecek. Hatta Ezel'in son şarkısıyla program devam edecek. Mavi sakal dinledik. Acaba ben de maviye boyasam mı ki sakallı ya? Ha? Olur mu ki?
1: Beni istemiyorsan,
0: beni istemiyorsan zaten çektir git ya. Yani.
1: Diyorsan, beni böyle kabul etmezsen,
0: İnsanın karşısındakini olduğu gibi kabul etmeli bence. Siz de benimle aynı fikirdesiniz diye düşünüyorum. Pekala, bu güzel şarkıyı da sevgili Aygül'e göndermiş oluyoruz. Aygül, senin için geliyor bu şarkı. İyi dinle şarkıyı. Birazdan ben geliyorum.
2: Göçeyim.

Ezel, bana ne bu sevdalardan radyonuz oldum. Bu şarkı tutar yani. Bu yazı böyle hani genelde yaz aylarında böyle hareketli şarkılar yayınlanır ya. Sanatçılar yaz şarkısı derler. Ben şarkının mevsimi olduğunu inanmıyorum. Bazen inanıyorum, bazen inanmıyorum. Yani, diyeceksin sen de bir dediği tutmuyor. Ama öyle. Bazen inanıyorum şarkıların mevsim olduğuna, bazen hiç ama hiç inanmıyorum. Kışın lapa lapa kar yağarken ritmik, dinamik, enerji dolu şarkılarla böyle şey yapabiliyorum, eğlenebiliyorum. Ya da böyle yazın kavurucu sıcağında böyle ne bileyim çok duygusal şarkılarla hüzünlenebiliyorum. Bu da demek oluyor ki benim için yazı, kışı, sonbaharı, ilkbaharı, bilmem neyi, o su bu su, gecesi gündüzü yok yani. Yok bana göre. Ama bazen de düşünüyorum ya, bu tam bahar şarkısıymış be dediğim zamanlar oluyor. Teşekkür ederim Maxi'cim demiş sevgili Aygül. Ben teşekkür ederim, ne demek.

0: Şimdi bir radyocu kendine şarkı armağan eder mi? Aslında armağan programı bilmem ne programı yapıyoruz ama ediyoruz. Armağan işte ona gelsin, buna gelsin, şuna gelsin. Hani şarkının armağanı olur mu? Olmaz ama olur ya. Yani. Olmaz ama olduruyoruz yani. İşte ben de bu şarkıyı şimdi kendim armağan ediyorum. Benim için geliyor. O zaman ben de burada bangır bangır dinleyeceğim bu şarkıyı. Hemen böyle şey yapıyorum, sesi birazcık böyle volümü arttırıyorum. Biraz kendime torpil geçmiş de olabilirim yani. Bu arada evinde, arabasında, iş yerinde, halk otobüsünde, dolmuşta, takside kimler nerelerde ne şekilde dinliyorsa deniz kenarında dinleyenlere de imrenmiyor değilim yani. Ben de ezel diyor ya, denize, tam denize girecekken suya kapılan bir terlik gibiyim bilmem ne diyor. Bak ben de öyle hissediyorum kendimi. Tam böyle denize girecekken ayağımdan kaymış suya kapılan bir terlik gibi hissediyorum bugün kendimi. Şimdi şu saatte ben kendime şöyle bir şarkı armağan ederim. Bak böyle bir şarkı benim için gelir yani. Bana da yakışır yani bu şarkı. Çok yakışır hem de. Heh, gelmiş olsun. O zaman siz de dinleyin benim şarkımı. Tren geliyor, tren. Gülümse kuş çıkacak.
1: Maxi Show. Maxi Show.
2: 95.5.

0: Foxy Show.
1: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber buradayız. En buradayız. Son hit şarkılar. Şarkılar. Şarkılar. Buradayız. Buradayız. Aç radyonu.
2: Pekala, program devam ediyor. Of, zor koştum, zor yetiştim vallahi. Pekala, nerede kaldık? Oh, bir nefes alayım be. Mustafa Zurnacı aramıza katıldı demiştik. Mustafa Zurnacı, sen de hoş geldin. Hoş bulduk kral demiş. Hoş geldin kral. Hadi o zaman Yıldız Tribeli program devam etsin de ben de kalmış olduğum yerden kahveme devam edeyim yani. Kahve içiyordum. Merdiven arasında dışarıya bakıyordum ve tam dışarıyı seyrederken baktım şarkının bittiğini fark ettim. Oh.
3: Akarım sonsuza.
2: Ay ay, sevgili Mustafa Zurnacı, dinliyorsan bu şarkı sana gelsin. Muhtemelen radyodan dinliyorsun. Ahmet Cim Bomblu, sen de hoş geldin.
3: Kollarından

Evet, Yıldız Tepe'nin ardından program devam ediyor. Şöyle bir Yıldız Tepe'nin ardından kimle devam ediyoruz? Hande Yener'le program devam ediyor. Hande Yener'in ardından ise yine burada olmaya devam edeceğiz. Ha? Birazdan geliyorum. Bir yerlere kaybolmayın. Bu arada Maxi Show bir Instagram hesabım sizlerde. Instagram'dan aramıza katılabilirsiniz.

0: ha ha. Ya biri de benim kanıma girse, olmadı yok koluma girse, dese ki gideceğimiz yer tek havaalanı dese, alsa beni uçursa böyle götürse, nereye götürecek ama yani? Hayır demem biliyor musun? Şu an istediğim tek şey biri benim kanıma da girse olur, koluma da girse olur. Hani gir kanıma ya da koluma, gidelim havaalanına. Oradan uçalım. Nereye uçarız bilmiyorum. Yani Fizan'a da gidebilirim. Fizan'a da giderim yani. Şu an istediğim tek şey havalı limanına gidip uçağa binip gözümü kapatıp nereye gideceğimi bilmediğim bir yere gitmek. Ama tabii ki yanımda gidip getirecek, yani beni götürecek olan kişi de önemli. Osman sen olmaz, sen olmaz.
1: Uçardım gönlümce seni görmeden önce.
0: Harun Kolçak'la program devam etsin o zaman. Gir kanıma. Biri de kanımıza girse de yani. Yok biri girmese ben kanına gireceğim ama. Şimdi Midyeci Ahmet gibi buradan ben de mi sesleneyim yani he? Kanıma girecek birini arıyorum gibi. Ben kana girsem olur mu? Fena olur, fena. Harun Kolçak sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. 20.47 oldu radyonuzda saatler. Burası bölgenin en farklı radyo istasyonu ve en manyak radyo.

kadar iddialı bir sözdü mü? Yaşarım ben seninle, gir kanıma ya, bir ömür boyu sende yaşarım, sana katlanırım diyor karşı tarafta, sana katlanacaksa eğer yani.

0: İki tarafında birbirine katlanması gerekiyor. Bazen bazı insanlar birbirlerine katlanamıyorlar, değil mi? Ben de katlanamayan tarafta olabiliyorum. Bazıları da katlanılmaz tarafta da olabiliyorum. Hani aha gemide ben de olsaydım diye bir şarkı var ya. Yok yok, ben karada iyiyim gibi hissediyorum bazen kendimi. Bazen böyle diyorum ki bir sevgilim olsun. Bazen aman diyorum olmasın, böyle iyiyiz. Bazen ya çok iyiyim böyle diyorum. Bazen ama böyle de yalnızlık olmuyor ki diyorum ya. Küt küt atıyor kalbim diyorum. Bak yaz aşkı arıyorum. Kış aşkı arıyorum. Sonbahar aşkı arıyorum. Aşk arıyorum. Yok. Midye cameti döndük vallahi. Adam açık açık söyledi ya. Ben istiyorum dedi. Yani aşık olmak da bir o da bir dert ya. Şimdi aşık ol, arada bir kıskançlıklar, şunlar bunlar, tamam bunlar bazen güzel şeyler oluyor, bazen çok çekilmez oluyor. Uzun zaman oldu aşık olmayalı. Bir astroloji uzmanı vardı, sana dedi Ekim'e geliyor dedi, ben de gelirse Ekim'e zaten gelir dedim ama Ekim'e de gelmedi, Kasım'a da gelmedi.
1: Aşk bunu hep yapıyor.
0: Bana da hep yapıyor ya, bir gelir gibi oluyor, bir geliyor gibi oluyor, bir olmuyor ya, olmuyor.
1: Esiyor aklına geliyor apansız, aşk bunu hep yapıyor.
0: O zaman ne yapalım? Olacak gibi olup da olmayanlara bir şarkı gönderelim mi? Olacak gibi olup tam böyle olacak gibi olup da olmayanlara gelmiş olsun. Kızilli radyonuzda olacak.

0: Evet, şarkı yarıda kesilmedi. Ben yanlış yere dokunduğum için böyle oldu. Kusura bakmayın yani. Şimdi bir şarkıya yer verecektim. Mirkelam'dan bir fotoğraf çekebilir miyiz? Bu şarkının bende bir hatırası var. O yüzden bu şarkıya yer vermek istedim. Mirkelam, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Birisi utana sıkıla gelmişti. Bir fotoğraf çekilebiliriz demişti bana ya. O yıllarda.
1: Ne güzel şeysin sen.
0: Ben de aynısını böyle demiştim. Ay ne güzel şeysin sen böyle. Ama hakikaten de çok güzel bir şeydi. Pıtırcık pıtırcık. Mirkelam'a yay vereceğiz ama onun öncesinde gecenin konusu diyecektim ama gecenin konusu monusu yok. Konumunu yok, konu şimdilik yok ama ilerleyen dakikalarda belki konu olabilir. 20.56 radyonuza saatler, zaman hızla akıp gidiyor. Dedim ya, bugün enerjik bir şekilde karşınızdayım. Yeşim Kurt aramıza katıldı. Yeşim hoş geldin. Ha, nerede kaldık? Gecenin konusunda kaldık değil mi? Gecenin konusu yok dedik. Olmayan konumda, olmayan dut da but durmaz zaten. Olmayan konumda davası olmaz değil mi? O öyle değil de, ama olsun. Olmayan konunun davası olmaz derler. Peki, güzel bir şarkı arası vereceğiz. Mirkelam'dan bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Acaba utanıyorum da. Bak hala bugün gibi aklımda, geldi karşıma ve dedi ki bana, bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Çok çekiniyorum dedi. Ne tatlı bir şeysin sen böyle dedim. Sen ne tatlısın. Arada hala karşılaşıyoruz. Hatta geçtiğimiz sene mi, ondan önce yok, geçtiğimiz sene olması gerekiyor. Geçtiğimiz sene kış ayında karşılaştık, bir yerde karşılaştık ve bana fotoğrafımı gösterdi. O zaman uzun saçlıydım ben. Yani. Saçlarım şöyle omuzlarıma akıyordu. Yani şuralarımda, şimdi ben gösteriyorum buradan ama görmüyorsunuz. Tam omuzumun altında o bölümlerdeydi. O zaman yine farklı bir frekans.

Şimdi Arzu Efemya'nın en son şarkısına yine yer vereceğiz. Ben sevdim bu şarkıyı. Attır gitsin radyonuz olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok ve dinlenen radyo istasyonunda en manyak radyo programı devam edecek. Tatlım. Birazdan.

Arzu Efim ya. İstanbul'a gittiğim zaman ödül törenine katılmıştım. O dönemde tanıştık sevgili Arzu'yla. Hoş da sohbet etmiştik. Marmara. Selam olsun buradan sevgili Arzu'ya. Arzu genelde yayınlarımıza gelirdi ama bugün herhalde işleri vardır. Başka şarkı peşinde acaba bilemedim. O zaman bir şarkısı vardı. Şimdi bir sürü şarkısı var sevgili Arzu'nun ya. Benim Arzu'yla tanıştığımda, yani Efimya ile tanıştığımda bir tane şarkısı vardı. Şimdi bir sürü şarkısı oldu. Bol şanslar diliyorum kendisine. Çok şirin, çok cici bir hanımefendi.

İlker'e de buradan selamlar, sevgiler. İlker de İlker. PR prodüksiyon. Gözünü kapat. Menajer aynı zamanda buradan selamlar ve sevgiler. Aman Allah'ım. Muhtemelen radyodan, web sitesinden dinliyor. Selam olsun. Gökten mi? Nereden bit? Şimdi

Şarkının çalıyorum, oradaki kaydını alacak ama ben konuşuyorum üzerine. Olsun. Çok tatsız.

Tattırı gitsin. Hittiri gitsin. Hittir diyor. İttir diyor yani. İttiri gitsin. Ya. Arzu yapmış yine şarkıyı. Başarılar diliyoruz ve şarkıyı başa alıyoruz en baştan. Dinliyoruz çünkü şarkıyı dinlemenize müsaade etmedim, farkındayım.

Pekala, program devam ediyor. Maxi Show bir Instagram hesabım. Emre Kaya ile program devam ediyor. Yap boz diyoruz. Sonrasında ben yine burada olmaya devam ediyorum. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Show devam ediyor tatlım.

Günün yorgunluğuna inatı, enerjisi yüksek şarkılarla program devam ediyor. Alemin kralı, kıymetli kardeşimiz sevgili Akın İsakoğlu. Hoş geldin. Evet, günün o miskinliğine, o yorgunluğuna inatı, enerjisi yüksek şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Akın İsakoğlu da aramıza katıldı. Pardon şarkısını yer vereceğiz şimdi. Pardon, seni ben çok eskiden tanır gibiyim. We don't care what people say. Ayfer, bir şeyler yazıyorsun ama ben görmüyorum artık onları. Ben söyleyeyim sana da, çünkü sen hatanı biliyorsun. Sen hatanı biliyorsun Ayfer. Hatanı yani biliyorsun, o yüzden yazdıklarını okumayacağım. Bir kere hani sen yaz, yine yaz. Yazmaya devam et, bir gün illaki okurum. Oya'yı gördüm. Oya aramıza katıldı. Oya hoş geldin. Bartın'dan katılıyor sevgili Oya. Bartın'da bayan kuaförü sevgili Oya'ya da selamlar. Yasemin yanındaysa Yasemin'e de selamlar. Yasemin de yeni imajıyla, yeni saçlarıyla. Işık adeta ışık saçıyor değil mi? Sevgili Barış Taştan, sen de hoş geldin. O halde bu şarkı kim demiş, tüm dinleyicilere gelsin demiş. Alemin kralı diyor. Alemin kralı, kral sensin ya. Şimdi ortaya, yani buraya tüm dinleyicilerimize armağan etmek için enerjisi yüksek bir şarkı bırakacağım. Biraz daha radyonuzun sesini açın. Siz de bu sese kulak verin. Hangi sese mi? İşte bu sese. Maxi Show. 95.5. Geliyor şimdi Akın İstekoğlu'ndan Pardon şarkısı. Yasemin'le bir aradayız diyor. Selam var. Aleyküm selam. Yasemin'e de selam var. O da gelsin. O da gelsin. Hadi bakalım canlar, o zaman enerjisi yüksek bir şarkı. Enerji yükleniyor mu? Enerji bence yükleniyor. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Gel.

Mor gibiyim diyor. Akın İsakoğlu. Pardon, enerjisi yüksek bir şarkı ve enerjisi yüksek de bir klip var burada. Muhteşem de bir klip. Aa, bayılıyorum bu klibe ya. Aa, böyle... Evet, klip de güzel. Mutlaka bence klibi de seyredin. Yani seyretmezseniz olmaz. Mutlaka ben seyrediyorum. Arada canım sıkıldıkça da böyle canım istedikçe de seyrediyorum. Güzel oluyor. Pardon seni ben eskiden tanıyor gibiyim, bak sevişmeden diyor, öpüşmeden diyor, yanıyor gibi bir ateş bastı bana da şimdi. Pardon. Geçtiğimiz günlerde yer verirken de şöyle bir yerde durdu şarkı, bir yerde öyle bir yerde durdu ki ama öyle anlatamam yani. Ama klibi seyretmeniz lazım ki sizin de anlamanız için. Akın İsakoğlu bak tam şurada durdu. Az önce bak nerede durdu göstereceğim. Şurada durdu bak. Klip tam böyle. Elim bir yere çarptı benim. Elim bir yere çarptı. Buradaki abla burada oynarken orada şöyle durunca şöyle bakınca dedim burada bir şey. Dedim. Klip güzel. Selam olsun Akın İsakoğlu'na. Ya özledik be, özledik be, özledik.

Yasemin de aramıza katıldı. Yasemin hoş geldin. Yeni saçların çok güzel olmuş Yasemin. Yasemin saçların güzel oldu Yasemin. İzledim, gidene kaldırmazsa, yaşanır mı? Gidene bence

de dinlenebilir yani, dinlenebilir. Ben diyebilirim şu an. Seni ben çok eskiden tanıyor gibiyim. Evet, sizi dijital platformlardan bence klibi de izleyin. Hatta klibin altına da yorum yapabilirsiniz. İzleyin klibi, mutlaka izleyin. Enerjisi yüksek bir şarkı, enerjisi yüksek bir klip ve enerjisi yüksek bir adam.

Sevgili Ozzy'ye de selamlar, sevgiler. Akın İsakoğlu ve Ozzy, o dönem sevgili kim vardı yanımızda? Bayağı bir kalabalıktık o günü ve o günü hala bugün gibi hatırlıyorum ya. Sevgili Öyküm vardı, Aytu, Sercan, Sercan'ın bir arkadaşı Umutcan. Ya.

0: işime.
1: Evet, şu an aramızda bana gıcık olanlar var. Ama Ayfer'cim, eğer sen şimdi hatanı anlaman lazım. Bak, anlamışsın da yazmışsın oraya. Biraz daha demek ki biraz daha zamanı var yani. Yanıyor yani, sevişmeden öpüşmeden yanıyor gibiyim dedi. Erkeklerde yanar. Hem de nasıl yanar? Ayfer, damardan girme Ayfer.

süper yanar diyor. Aa, çok yaktık kızı herhalde o zaman. Çok yaktık değil mi?

çiçekler de yanar hem de nasıl yanar? Yanmak çözüm değil, bizi yatak baklar diyor, bizi nikah baklar diyor şarkıda. Hemen sonrasında dinlenilebilecek en güzel şarkılardan bir tanesini ben buldum. Gel günaha girelim, yanalım gitsin. İnce diğer neydi ya? Gel günaha girelim, yanalım gitsin. İnce geldiği yerden kopsun muydu ya? Öyle miydi? Yok, gel günaha girelim de ama orası öyle. Gel günaha girelim, yanalım gitsin. Bir yerden kopuyor gidiyor ama ne bilemedim yani. Bazı şarkıların hemen ardından böyle ona uygun bir şarkı çalmaya gayret ediyorum. Bak bu şarkı da onlardan bir tanesi. Hem günaha giriyoruz, hem yanıp gidiyoruz, hem inceldiği yerden kopuyor. Ben merak ettim, şimdi bakacağım söz neymiş. Sözleri hatırlayamıyorum bazen. Şimdi geliyor.

Ayfer çok yazdın. Sana bir şarkı göndereceğim Ayfer. Bu şarkıdan sonra göndereceğim sana bir şarkı Ayfer. Hak ettin sen Ayfer bir şarkı.

Evet geliyor. Yeni günah girelim. Yanalım gitsin. İnceldiği yerden kopsun. Tamam doğru. Ben niye yanlış şey saydım?

0: Gel günaha girelim, yanalım gitsin, inceldiği yerden kopsun. Oh be, doğru söylemişim. Program devam ediyor. Sevgili Pino aramıza katıldı. Pinocan selam gençler demiş, hoş geldin. Ya neredesiniz ya? Mahvoldum ben ya. Evet, Don Quixote falan çalmayacağım. Yani Don Quixote'u ben de çok seviyorum İlhan İrem ama artık o kadar yazdın kimsenin yazmasına müsaade etmediğin için hatanı sen biliyorsun, hatanı bildiğin için o yüzden mesajlarını da görüp görmemezlikten görüyordum Ayfer'in. Ayfer'den bahsediyorum ama gıcık oluyor bana diye düşünüyordum. Meğerse bana gıcık olmuyormuş. Olmuyormuş bana gıcık. Ben gıcık oluyor zannediyordum ama bana gıcık, sana gıcık olmuyorum dedi. Ama bir sürü mesaj gönderdi. Öyle yazdı. Kimsenin yazmasına müsaade etmedi ya. Kenan'dan tut. Kenan da yazdı. Damardan da girdi. Araya da girdi. Sen yani hadi bir şarkı hak ettin ama benim seçmiş olduğum bir şarkı hak ettin. Seversin sevmezsin, bir şey diyemem. Senin için gelecek bu şarkı. Diğer mesajlarını okumadım. Daha doğrusu mesajlarını okumadım. Bundan sonra da okuyacağım anlamına gelmiyor. Yani şarkı çaldım ve işte hatanı biliyorsun ve kabullendim mi kabullenmedim onu da bilmiyorum Ayfer. Bir özür bekliyoruz. Değil mi Fin hocam? Ayfer'den bir özür bekliyoruz yani. Yani bazı şeylerin farkına varmışsın, bir özür bekliyoruz. Özür gelir mi bilmem. Ayfer yapma böyle şeyler kız mesajını görüyorum. Şöyle geriye dönüp baktığım zaman ooo Ayfer'in mesaj. Akın'ın mesajlarını göremedim yani burada. Evet, özür diliyormuş, olmadı bu. Yani özrün olmadı ya, ö'sü noktası yok. Hadi ben şarkı arasını vereyim, bu şarkıyı Ayfer'e göndermiş. Hak etti Ayfer bu şarkıyı, yoksa bu şarkıyı çalmazsak kimsenin yazmasına müsaade etmeyecek gibi gözüküyor bana. Yani. Bilemedim, geliyor. Hadi bakalım yakala şarkını. Ben seviyorum bu şarkıyı. Ben de bangır bangır dinleyeceğim bu şarkıyı. Arzucum kahvem hazır mı Arzu?
1: Oha, fon oldum yani.

Haluk Levent radyonuz oldu. Bino wow diyor böyle. Ya da böyle mi? Şimdi sevgili Pinocan'a bir şarkı gelecek. Çok seveceğine inanmış olduğum bir şarkıyla program devam edecek. Şöyle bir şarkı. Şöyle gelsin. Hop. Bugün programın başından bu yana enerjisi yüksek şarkılarla program devam etti. Program öyle başladı, öyle devam etti. Ve yine enerjisi yüksek bir şarkı bırakacağım buraya. Mor saçlı bir, mor değil mi bu? Mor saçlı bir Robert görüyorum burada. Ben de geçtiğimiz günlerde saçımın önünü yanlışlıkla pembişe boyadım ya. Elim değdi pembiş, böyle pembiş oldu burası. Ayfer'in sözüne wow dedim diyor. Okusana kızın yorumuna, çok güzel demiş, bakalım. Battım.

Figen aramıza katıldı. Kabak güzel diyorduk biz yıllar önce sevgili Figen'e. Figen geçtiğimiz haftalarda da bir resim çizmesi için ona bir şarkı çaldık. Birazdan yine bir şarkı çalacağım. Yine kara kalem çalışması yapıyorum bilmiyorum ama beni çizer misin ya? Haluk Levent demiş alışamadım sensizliğe Max Show, sen yoksan her şey kas katı diyor. Vav! Hakikaten. Ya gönlümüze. Ya, biz tam da burada vefasız çıktın diyor şimdi. Ya üzüldüm şimdi. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, güzel şarkı demiş sevgili Ayfer. Evet, Ayfer de şarkısını dinledi, ondan sonra çekti gitti. Ya da gitmedi, ben öyle mi görüyorum bilmiyorum. Şarkıyı başa alacağız, en baştan dinleyeceğiz Robert'in şarkısını. Pino Can sonra kızıyor, şarkıyı katlettin diyor. Söyleyin aşkını gömdüm mezara diyor, tamam. Bak sen de vav dedin demiş, ben de dedim ya, hakikaten denmez mi ona vav ya? Ama şimdi şarkıyı dinledi gitti. Benim en gıcık olduğum şey yani, en gıcık olduğum şey. Şarkıyı dinledi gitti. O kadar bak, şarkı çalana kadar ona şarkıyı da nasıl çaldım biliyor musun? Susmuyor. Susmuyor. Yazıyor. Yani kimsenin yazmasına müsaade etmedi ya.

0: Ortaya ne çıkarsa artık çizeyim diyor. Çiz. Vallahi ne çıkarsa kabulüm. Benden çok güzel bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum ama yani elimizdeki malzeme bu.
1: Maxi Show.
0: Yok reklam meklam dur yanlış bastık yine. Elimizdeki malzeme bu. Dur tamam devam edeceğiz tatlım dur. Elimizdeki malzeme bu Figen. Ya artık bundan ne çıkarsa bilemem ya bundan ne bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Utandı belki kız yorumdan sonra diyor. Kıyamam gel kız gel demiş etiket yiyelim belki gelir dayanamaz. Bir şey yapalım mı ya? Bir gelsin. Bir gelsin bence gelsin. Gelsin bir çağıralım ya. Ben üzüldüm şimdi. Darıldım. Beni dövdüler abi dediğinde diyor. Evet darıldım ben de. Evet sevgili Ayfes aramızdan ayrıldı. Bir çağıralım bakalım bir paravan açacağız. Bir gelecek mi acaba? Gözleri yaşlı bir şekilde buradayız. Ayfer'imizi bekliyoruz Ayfer'imiz o kadar yazdı. Kızın sevgisi çok ne yapsın demiş. Karışmasana kıza yahu demiş. Benim ne günahım var ama o gün biliyorsun yani. He? Bak odur budur ben geliyor, katılıyor, yazıyor görmüyorum. Yani o günden bugüne yazdı. Bu insafsız, vicdansız Max'i görmedi. Görmedi bu adam, görmedi. Oysa ki tüm güzel duygularıyla yazmıştı.

yazdı, yine yazdı, hep yazdı, usanmadan yazdı, damardan girdi, olmadı, kapıdan kovduk, bacadan girdi, yine

Zalim Maxi, vicdansız Maxi. Puh! Demiş bunu. Kim diyor bunu? Pinocan diyor. Biz paravanın arka tarafında bekliyoruz. Davetimizi gönderdik sevgili Ayfer'e. Acaba gelecek mi? Meraklı bir şekilde bekliyoruz. Gelecek mi Ayfer, gelmeyecek mi? Aradan 2 ay geçti. Hala yazıyor, yazdı. Ama yazdı yani. Özür de diledi. Hatta özür diledi. Olmadı, kusura bakma dedi. Yaş geliyor gözlerimden. Ayfer, bizi bırakıp nerelere gittin Ayfer? Darıldı. Kapı açık kaldı diyor. Ceyran yapmasın diyor. Dur, daha kapıyı açmadık. Dur. Hala fon müziği çalıyor. En büyük taşı bulup geliyorum, sana atacağım. Tut Ayfer için diyor. Evet, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Pinocan da karşı tarafa geçti. O gün öyle demiyordun ama, he?

Paravanı açıyoruz. Bakın Akın İshakoğlu geldi. Evet. Ayfer hala gelmedi. Bekliyoruz Ayfer'i. Hepimizin gözleri yaşlı. Biraz da ben gelmeyeyim diyor herhalde Ayfer. Biz Ayfer'siz ne yaparız burada?

Bakalım kardeşim, setteyiz, büyük bir keyifle seni hem çekim yapıyoruz hem dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum Akın İsakoğlu'na. Biz de Ayfer'i, o kadar Ayfer yazdı, en son Ayfer'e bir şarkı çaldık. Bize bir laf laf koydu gitti. Gitti Ayfer, gitti.

Peki. Paravanı kapatıyoruz. Ayfer gelmedi. Biz Robert'le programımıza devam ediyoruz. Paravan kapansın artık. Bir dahaki programda paravanı açarız. Kapı açık kaldı ya. Bu arada Akın Isakoğlu, setteki herkese selamlar. Robert sonrasında Akın Isakoğlu'ndan Pardon şarkısını bir kez daha dinler miyiz? Bence dinleriz. 21.46 radyonuzda saatler. İlk önce Robert, sonrasında Akın Isakoğlu ve Pardon. Sevgili Pinocan, bu şarkı senin için geliyor.

Vara Vara radyonuz oldu. Kim yorumuyla? Tabii ki Robert yorumuyla gelmiş oldu. Sevgili Pino Can'a, Pino'ya armağan ettik bu şarkıyı. Sevgili Akın İsakoğlu, kardeşim setteyiz, büyük bir keyifle seni dinliyoruz hem çekim yapıyoruz demiş. Kolaylıklar diliyorum sana ve yanında bulunan bütün herkese. Selamlar ve sevgiler buradan. Radyo Kulüpten ve Maxi Show'dan. Şimdi Akın İsakoğlu yorumuyla enerjisi yüksek bir şarkı. Ben yine söylüyorum, enerjisi yüksek bir klip var burada. Buradan setteki herkese selamlar, sevgiler göndermiş oluyoruz. Pardon seni ben çok eskiden tanıyor gibiyim. Sevişmeden, öpüşmeden yanıyor gibiyim.

0: sevmeden, öpüşmeden yanıyor gibiyim. Yanıyor gibiyim. Aa, ne güzel gülüyor. Şöyle bir öpücük. Bir öpücük daha. Bakalım, Ayfer aramıza katılmış. Bu arada Akın İshakoğlu, pardon radyonuz oldu. Siz de dijital platformlardan, YouTube'dan ya da oradan buradan Spotify'dan ya da başka diğer dijital platformlardan şarkıyı kendi arşivinize alabilirsiniz. Şu an Akın İshakoğlu sette. Bir yandan çekim yapıp bir yandan beni izliyorlar, dinliyorlar. Bütün ekibe selamlar, sevgiler. Ayfer'i o kadar çağırdık, evet. Ayfer o kadar demiş, o kadar çağırdı Max seni, yaptı bir, ne yaptı, bir göreydin demiş. Bu arada Ayfer tekrar özür dilemiş, gerek yok, bir kere hani özür aldık, yeter yani. Ateşleri gördüm burada. Kalpler, Akın İshakoğlu, kalpler ve Max yazmış. Teşekkürler. Bizden de sana çok selamlar diyor. Bütün ekibe tekrardan selamlar. Wow, sözlere bak diyor sevgili Pino. Sevgili sözlere bak demiş Akın İshakoğlu'nun Pardon şarkısına. Çok güzel sözler var. Klibi de bir o kadar güzel. Pino, klip çok güzel Pino. Ateşleri görüyorum, dans eden emojiler. Yine Ayfer'in mesajı, Max Show arkadaşım, arkadaşım yayında, özür diliyorum senden demiş. Tamam. Figen de dans ediyor. Konfetiler ve dans emojileri görüyorum. Pardon. Bizde A var, O yok ya. Aa, olmaz. Oo, pardon. İnanmam bir daha o yalan dudakları demiş. Şu dudakları değil mi?
1: Oha, fon oldum yani.
0: Diyor Pino. Hayatta herkes hata yapabilir diyor. Sevgili Ayfer.

Evet, parça parça yazdığı için ben de parça parça okuyorum. Bu insanın doğa kanunu olağan şeyler bunlar diyor. Anladım Ayfer'ciğim. O evet demiş. O ben sayesinde yayında rekor kırıyor diyor. Evet. Evet, aynen bu. Tuğba Akdeniz aramıza katılmış. Tuğba hoş geldin. Selamlar, iyi yayınlar Max diyor sevgili Tuğba. Hoş geldin tekrardan, teşekkür ediyorum. Maxi Show seni Çengelköy İstanbul'dan İstanbul'a bekliyorum demiş. İstanbul'a geldiğim zaman mutlaka olur. Al götür kendini. Yani Akçay'da görüşemedik ya. Sen Altınoluk'taydın, ben Akçay'daydım ama geçtiğimiz yılda olmamıştı. Mesaj atmıştı hatta bana Ayfer. Ama İstanbul'a geldiğim zaman Çengelköy'de olabilir yani. Bir de Çengelköy'de hıyarı yeriz değil mi orada? Olur. Gidene kal demem asla. Yaşanır mı bir ömür senle? Çengelköy'de görüşelim inşallah demiş. İnşallah sesli gülmüş. Gülmeydi ama. Ya Allah gülmeden ayırmasın ya. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Biz sevgili Figen'e bir şarkı çalacaktık. Çizim yapıyordu. Yani ilham gelsin diye bir şarkı çalacaktım ona. Bir şarkı çalacağım. Yine unutmadım bak, unutmadım.

0: Biz gelelim mi ekipçe demiş. Bence de hep beraber gidersek daha güzel olur. Çengelköy böreği diyor, ısmarlarım sana demiş. Bak böreğe hayır demem. Misafir ol gel bana börekler açarım sana diye bir şarkı var değil mi? Böreği duyunca biz de gelelim mi? Hep beraber gidelim bence. Olur demiş, bak olur diyor, olur diyorsa Ayfer gelin demek istiyor. Attır gitsin, battır gitsin.
1: Marmaray uçar, metrobüs koşar.
0: Hesaplar patrondan demiş, patrona selamlar.
1: Şehirde amcalar, teyzeler.
0: Maxi yalnız yollamıyoruz Ayfer'cim, kusura bakma. Biz de geliyoruz demiş. Evet.

0: Veda şarkımızla karşınızdayız. Şimdi
1: önleri tutar, gözünü kapar metrobüste.
0: Programın başında bir şarkıyı anons ederken ismini yanlış söylemiştim ve bu sanatçıdan bir şarkıyı yer vereceğimi söylemiştim. Burak Kurt diyeceğim yerde Yaşar Kurt dedim ama Yaşar Kurt'tan program bitmeden bir şarkıya yer vereceğim dedim. Yaşar Kurt'un çalacağım şarkısını sevgili Figen'e gönderiyorum ve Figen de şu an kara kalem çalışması yapıyor. Muhtemelen benim portremi çizecek. Nasıl bir şey çıkacak ben de merak ediyorum. Yani elimizdeki malzeme bu. Bundan ne olur bilemem. Ya bundan ne çıkarsa artık bahtımıza.

0: Evet, Arzu Efimyan'ın son şarkısını bugün üçüncü kez dinlemiş olduk. Attır gitsin, attır gitsin. Biz programın sonunda böyle yani hep enerjisi yüksek şarkılarla devam etti ya program. Bugün Figen'e şarkı bekliyoruz ama demiş. Figen'e şarkı geliyor. Yaşar Kurt'tan geliyor hem de. Figen'e gelecek şarkı budur. Geliyor. Figen'cim bu şarkı senin için geliyor. Ver bana düşlerimi. Programın en damar şarkısı. En özel şarkısı.
1: Gitmek kolay.
0: En duygusal şarkısı budur.
1: Sonrası.
0: Program başından bu yana hopladık zıpladık, attır gitsin dedik, hüttür gitsin dedik, pıttır gitsin dedik, çektir gitsin dedik. Çektir git de çaldık.
1: Atamazsın.
0: Seval de aramıza katıldı. Seval hoş geldin sen de. Vav wow, güzel şarkı Figen'di. Yak yak yak dedim, yakalım gemidir ya.
1: Silebilir misin sen de kalan dudaklarımın.
0: Ben İlhan Dilem'i netten dinlerim hep demiş. İlhan Dilem çalacaktım ama Yaşar Kurt'un bugün adı geçti ve uzun zaman oldu bu şarkıya yer vermeyeli. Bu şarkıyla çok güzel resim çizilir. Yani ilham veren şarkılardan bir tanesidir. Hadi ben de gidiyorum artık. Zamanım doldu. Yarın akşam saatler 20'yi göstermiş olduğunda burada olacağım. Yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında görüşmek üzere. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle. Baş baş Figen yakala şarkını.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha...

Murat Turan ve Özgür Düzeker'den, Ramazan Özçelik'ten, yine Zeki Altın'dan, Onur Bozan, Samet Can'a çokça selam olsun. Efendim bu saatimizi sevgili Murat Turan ve Özgür Düzeker kardeşler sundular. Katkılar için çok teşekkür ediyorum. Gece bile deyin devam edecek. Bende kalan yüreklerinize selam olsun.

Semahat Yıldırım'ın mesajı: Şafak Yıldırım, aslan gibisin. Bugünlerde geçecek annen ve evlatların senin arkanda, hiç endişe etme. Sen iyi bir insansın, iyi bir evlatsın. Bundan hiç endişem olmadı. Sen gariplerin de babasısın. Seninle hep gurur duydum. İyi ki varsın evlat. Her şey yolunda, merak etme.

Hiçbir sıkıntı yok. Her şey, her şeyi de kafana takma. Evlat, hayırlı zamanlarımız olur inşallah. Bütün kader birlikteliği yaptığın arkadaşlarına da bolca selam olsun dedi. Semahat Yıldırım, Şafak Yıldırım'ın anneciği. Bugünlerde geçer Şafak. Tekrar abim başın sağ olsun. Mekanı babacığının cennet olsun inşallah. Kolay değil, bir de zor da olup da ne diyeyim. Eylem Çakır, şu hasret bir kalksa aramızdan, bir Eylül daha görmeden, yapraklar dalından dökülmeden, henüz tazeyken, hatıralar hasret bitse, ayrılık bitse, yalnızlık bitse, o dönülmez yola girmeden, bitse şu geçmez sandıklarımız. Bir gün seni görmeye değil, almaya gireceğiz. Sensiz doğan güneş batsın iki gözüm, MÇ dedi Eylem Çakır. Baki Mert, selamünaleyküm Aslan abim Kaan Şanlı'ya, namı diğer Cico'ya, Aslan kardeşim Murat Şanlı'ya ve beraber kader birliği yaptığımız dostlarımıza çokça selam olsun. Kardeşim, abim Gani Yılmaz'ın sizlere çokça selamları var. Cesaret dağında korku rüzgarı esmez. Cesaretimizden şüphesi olan şansını denesin. Hayırlı cumalar. Yine Baki Mert'ten bir başka mesaj. Eray Resim ya da Eray Rasim, kardeşim seni unuttum sanma, aslan kardeşim benim, aslan kardeşim benim, dostlarımız Emin Samet, Anıl Öç ağabeyime, Ahmet Baki kardeşime ve orada beni tanıyan herkese selam olsun dedi. Baki Mert kardeşimizin mesajı da böyleydi. Efendim, yayın takip eden değerli kardeşler, mesajlarınızı hemen bize iletebilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerinden fark etmeksizin medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat Önce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteyip medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat Önce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Sevgili Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya ve Engin Kaçar'a, Yozgat'taki dostu kardeşi Engin Kaçar'a bolca selamları var. Mustafa Masatlı'ya da selam olsun. Sevgili Ferdi Ünal, evladı Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a, yeğenleri Yaşarcan ve Burakcan Ünal'a bolca selamlarını gönderdi. Mazlum Altındal, evladı Zeki Altındal'ın gözlerinden öpüyor. Çok özlemiş. Bugünlerde geçecek diyor. Mazlum Altındal'dan bolca selam olsun evladı Zeki Altındal'a. Bizi Elbistan'da takip eden değerli kardeşler, lütfen bu anonsa dikkat kesilin. Elbistan'ı çok ilgilendiriyor. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde daha evvelce Ciğerci Şükrü Usta olarak bilinen Ciğerci Şükrü Usta'nın tabelası değişti. Ciğerci kardeşler oldu. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında Ciğerci kardeşler, ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü sizlere sunmaya, hijyen koşullarına uyarak güler yüzlü personeliyle sunmaya devam ediyor. İster gelin olay mahallinde Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki ciğerci kardeşlerin möhkem salonunda, pırıl pırıl bir alanda, ferah bir ortamda, ister gelin ya da alo deyin, Elbistan ve civarına ayağınıza kadar gelsin kebaplar, dediğim gibi ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türü, damak çatlatan lezzetler olarak tadın tattırın. Unutma, ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında bütün detaylar var. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını lütfen takip et. Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşler çalışanlarına ve misafirlerine bir kez daha Elbistanlılara selam olsun. An itibariyle de bak tesadüfe, buna tevafuk derler, Halis Hançer. O da Elbistan cadde ve sokaklarında bizi takip ediyor. Ciğerci kardeşler olarak selamlarını gönderiyor. Bir Elbistanlı olarak dinleyen bütün dostlarımıza sıradaki şarkıları armağan ediyor. Memleket aşığı, memleketine bir yandan yatırım yapmaya devam eden bir adam Halis Hançer. Bunu hep söyledim, bir kere daha söyleyelim. O da dinliyor diye değil ama her zaman söylüyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten Halis Hançer vatan aşkıyla yanan düz bir adam. Düz, yani düz, doğru demek. Azerbaycan ağzıyla doğru bir adam. Selam olsun, işi gücü rast gelsin.
küllerinden yeniden

doğan şehir Elbistan'a. O da bir tuğla koymaya devam ediyor. Yanında onlarca insan çalıştırıyor. Allah razı olsun. Ağabeylik, kardeşlik, babalık yapıyor çalışanlarına. Patronluk değil. Bu da böyle bilinsin. Çünkü çok özel, güzel bir adam, bize benziyor. Bir daha söylüyorum. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler damak çatlatan lezzetleri hijyen koşullarına uyarak sizlere sunmaya devam ediyorlar. Güler yüzlü çalışanlarıyla. İster gelin Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne, o möhkem salonda, ciğerci kardeşlerin ferah alanında. Ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai çeşidini tadın ya da tattırın, ister alo deyin. Ayağınıza kadar Elbistan ve civarında kebaplar gelsin. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Önce Elbistanlılar, siz takip edeceksiniz. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip eden zaman zaman çekilişlere de katılır, ziyafet kazanabilir. Hadi Sançer'e bir kere daha, ekibine, ciğerci kardeşlere, Elbistan'a, Elbistanlılara selam olsun.

Eyvallah diyor. Sen de diyor güzel kardeşimsin diyor. Kim neredeyiz? Kayıtlar nasıl birbirine gidiyor değil mi? Oradan oraya, oradan oraya. Az önceki kayıt bu taraftan bana döndü geldi. Eyvallah. Peki. Efendim kaldığımız yerden bir devam edelim. Bir Poyraz Öncül diyelim mi? Bakalım Poyraz Öncül bizi nereye taşıyacak? Siz de şimdi medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Bekletme, bekletme. Ekmeği kazanmak zor, Eyüp Hanım. Selam aleyküm, ben Poyraz Öncül. Beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetlim kardeşim Doğukan Bağcı'ya, sonra değerli dostlarım ve büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygen, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve değerli büyüklerime çok selam olsun. Uzaktan dev gibi görünenleri yakından gördüm. Hepsi cüceydi. Eyüp Han, ekmeğimi kazanmak zor bu zamanda, armağan olsun dedi Poyraz Öncül. Beni tanıyan herkese selam olsun. Kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı'ya, sonra değerli dostlarım, büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve değerli büyüklerime çokça selam olsun. Uzaktan dev gibi görünenler, görünenleri uzaktan dev gibi görünenleri yakından gördüm. Hepsi cüceydi. Eyüp Han, ekmeğimi kazanmak zor bu zamanda, armağan olsun dedi Poyraz Öncül.

bu güzel çalışma Özgür Ayaz Söyle kardeş, benden Poyraz Öncül kardeşime ve yanında olan bütün kardeşlerine armağan olsun. Özgür Ayaz Söyle, Söyle kardeş, benden, yüreğimden, Murat İnce ile Uzun İnce Yol ekibi olarak bizden Poyraz Öncül kardeşime ve ortamındaki kardeşlerine armağan olsun.

0: canayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.
1: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım. De yoruldum.

0: Ne ağlarına gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?
1: Selamünaleyküm. Ben Poyraz Öncü ve aleykümselam Poyraz'ım. Beni tanıyan herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetlim kardeşim Doğukan Bağcı'ya. Sonra değerli dostlarım ve büyüklerim Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, İbrahim Alkan, Deniz Geygel, Hamza Ulaş, değerli kardeşlerim ve değerli büyüklerime çok selam olsun. Sağlam yeminlerimiz var. Yarınlarımız dünümüzden daha güzel olacak. Azer Bülbül, erken gördüm hayatı. Armağan olsun dedi Poyraz Öncül.
2: Sen bir genç ihtiyarsın, hey hey hey. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun.
0: Hey ne olur ne gülerim, hey hey hey hey. Sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

artık dur. Çok deli esme ey rüzgar. Savurma hasretimi gecelere. Zaten sensiz geçen her gün ömrümden sessizce bir parça eksiltiyor. Artık dur. Çok deli esme ey rüzgar. Bil, bil, bil istedim. Özlemek sandığım kadar kolay değilmiş. Meğer bir insanın yokluğu koca bir dünyayı sessiz bırakabiliyormuş. Bazen konuşacak çok şeyim oluyor ama sesim sana ulaşmıyor. İçimde biriken her cümle adını söyleyip susuyor. Of. Sensiz olmuyor. Bunu artık bilmeni istiyorum. Ne geçen günler avuttu ne de zaman hasretimi azalttı. Aksine seni her geçen gün daha çok özledim. Daha çok, daha çok. Bir gün bu ayrılık bitecek biliyorum. O gün geldiğinde yarım kalan tüm cümleler tamamlanacak. Hasret gözyaşına değil, mutluluğa dönüşecek. Bir gün, bir gün bu ayrılık. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Burada seni bekleyen, seni dualarında hiç eksiltmeyen bir yürek var. Artık dur ey rüzgar. Hasretimi savurma. Eğer bir yere gideceksen ona sadece şunu fısılda. Sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor. Seni çok özledim. Seni bekliyorum. Sensiz olmuyor. Seni çok özledim.

ben. Rüzgar eski hasan oldu. Poyraz Öncü'le, Murat Ünce'yle Uzun İnce Yol ekibi olarak bizim farkımızla bu çalışmada Ağladım Ben Baba versiyonunda armağan olsun ve yanındaki kader birlikteliği yaptı bütün kardeşlerine. Poyraz Öncü, gözlerinden öp.

Devam ediyoruz. Yunus Emre Çakır'ın isteği ne ileyim kardeşim sevgili Ali Güvercin'den geldi. Yunus Emre Çakır diyor ki selamünaleyküm, ben Haydarcan Çezik. Aa, Yunus Emre Çezik'in, düzeltiyorum, Yunus Emre Çakır'ın panelinden gelen mesaj diyelim. Bu arada arkadaşlar sizler de hemen medyamesaj.com'a girin. Panelim sakin bugün şu saat itibariyle. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin, çok kolay. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Selamünaleyküm, ben Haydarcan Çezik. Bu şarkı abim Okay Hızarcı, kardeşlerim Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Dikmenli Yunus Emre Çakır, Rıdvan Barbaros, Özgür Ali Güngör, Haydar Tatlıbal, Ozan Arslan, Sedat Güngör, Mevlüt Özecik, Namı Diğer Böcek, Cinayet Kerem Özer, Seyitan Gezgin, Umut Gezgin, bayağı bir isim var, Ömer Okan, Doğukan Özen, Can Özbezgin, Muhammed Taşçı, Ufuk Ulgay, Muhammed Gönültaş. Not: üslup muhatabına göre şekil alır. Eğilsen çok kapıdan geçerdim. Eğilsem çok kapıdan geçerdim. Lakin dik durmayı seçtim. Rabbine güvenene güvenen, Rabbine güvenen dik yürür. Ali Güvercin neyleyim kardeşim, armağan olsun dedi. Haydarcan Çezik'in isteği yayında efendim.

olsam ne olur? Lanetler olsun. Bu dünya kalır mı? Kalk be hain, fesat olama. Neleyim kardeşim? Söyle neleyim? Başka bir memleket yok, nereye gideyim? Gücümle yetmiyor, kalk be feleğe bir çağırayım. Daha ne söylesen?

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Duygu Adamı Murat İnce.

Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Mamak'tan Emre Kapucu. Sıradaki tüm güzel eserler başta Can Ağam, Arif Küreş, Muhammed Yüzel, Talat Büyükkaya, Baki Can, Ümit Özkan, Şahin Demir, Ozan Demir ve abim Kudret Taylan olmak üzere. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle tüm dostlara selam olsun. Mamak'tan Emre Kapucu kardeşim sıradaki en güzel eserleri başta Can Ağası Arif Küreş'e, Muhammed Yüzer'e, Talat Büyükkaya, Baki Can, Ümit Özkan, Şahin Demir, Ozan Demir ve ağabeyim Kudret Taylan'a armağan olsun dediler. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle tüm dostlara selam olsun. Antibari'de bizi takip ediyorlar, dinliyorlar kardeşlerim. Selam olsun hepsine. Emre Kapucu, gözlerinden öperim amcam. Valla ortamınız kral, ne diyeyim ki yani. Hadi gel imrenmem. Tamam. Keyfiniz bol olsun amcam. Yunus Emre Çakır, ben... Yine Yunus Emre Çakır'ın panelinden çok özür diliyorum. Ben Haydarcan Tezik, sıradaki şarkılar Sedat Güngör, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Dikmenli Yunus Emre Çakır, Rıdvan Barbaros, Haydar Tatlıbal, Özgür Ali Güngör, Ozan Arslan, Barış Kurt, Doğukan Coşkun, Mevlüt Özecik, namı diğer Böcek. Not: üslup muhatabına göre şekil alır. Eğilsem çok kapıdan geçerdim. Lakin dik durmayı seçtim. Rabbine güvenen dik yürür dedi Haydarcan Tezik. Efendim mediamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Ayın son olduğu için mi havlatıyorsunuz, ne oluyor bilmiyorum. Mesajlar bu saatte azaldı. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Çaylarınız elinize diye ümit ediyorum. Şöyle. Ya çaysız da olmuyor arkadaşlar. Bizim programlar çay kahvesiz gitmez.

Arkadaşlar, insan en çok kaybettikleriyle değil, içinde yaşatmaya devam ettikleriyle ayakta kalır, biliyor musunuz? Çünkü bazı insanlar hayatımızdan gider ama gönlümüzden hiç gitmez. Öyle. Onlara artık sesimiz

duyuramayız, elimizi uzatamayız. Belki göz göze de gelemeyiz ama her gece kalbimizin en sessiz köşesinde onlar için ayrılmış bir yer hep vardır. İşte sevginin asaleti, soyluluğu, yüceliği de burada başlıyor. Kimse görmez, kimse alkışlamaz, kimse bilmez ama insan birini hala güzel anabiliyorsa, kırgınlığını bile incitmeden taşıyabiliyorsa, kalbi hala güzelliğini koruyor demektir. Çünkü gerçek büyüklük unutmakla değil, hatırladığı halde kalbini karartmamaktır. Evet, karartmamaktır. Bu mamaklara ne takıldık biz böyle? Mamak. Emre Kapıcı. Hatırladığı halde kalbini karartmama hali. Ve inanıyorum ki gece özlemi büyütmek için değil, sevgiyi kirletmeden koruyabilen yürekleri olgunlaştırmak için vardır arkadaşlar. Bu arada dişin üst tarafını yaptırdık. Alt tarafta şimdi geçici dişler var. Ağzımın içinde bir inşaat, eğer diş yaptıranlar varsa. Ve dün canı sağ olsunca hocam, yani yoruldu, Allah razı olsun, elleri dert görmesin, ama hani ağzını aç hali var ya, çenemin alt kısmı, üst kısmı, hiçbir şey hatırlamıyorum zaten. Aç diyor ama açık mı değil mi ben bilmiyorum. Şu anda ağzımda geçici dişlerle yayındayım. İnanılmaz zorluyor. Çünkü eski dişlerimle hiç alakası yok. Geçici dişler öyle oluyor yani. Böyle biraz daha kaba, biraz daha kalın. Bir tane alışmadığı için. Bir hafta daha var. Diğer taraftan iki tane de implant var. Onların da bugün provaları falan yapıldı. Ölçüler alındı. Vallahi hani estetik ya da sağlık uğruna bazen büyük fedakarlıklar yapılması gerekiyor. Diş sağlığı çok önemli. Ben de buna önem veren bir insanım. Yıllardır da iyi de baktık ama yine de artık yani yaştan filan ufak ufak deformasyonlar vardı. Komple ağzımızın içini tedaviye aldırdık işte, kısa ve öz. Tabii bu süreçleme 3 ayı geçti. 4. aydayız arkadaşlar. İşin içinde implant falan olunca ya biraz zahmetli, biraz çileli bir yol. Bugün hatta çok basit bir işlem yapılacaktı. Bir hanımefendi ya da beyefendi olabilir, bilemiyorum. Gittiğim diş kliniğinde yan tarafta işte dişi çekilecek olan kişi paniklemiş, iğne vurduramıyor. Yani bölgenin uyuşturulması lazım ki o diş çekilsin. Ondan sonra bayağı bir zorluk çıkarttılar. Yani şunu demeye çalışıyorum, gerçekten diş hekimi koltuğuna her baba en kabadayı adamlar bile bazen titriyor abi. Diş hekimi koltuğu fena. Şeyi düşünüyorum ben, Allah muhafaza, hani yıllar önce hani berberler falan diş çekiyormuş ya. Şehir şehir gezen berberler, uyuşturma yok, bir şey yok, nasıl dayanıyorlarmış ya. Biz şimdi ufacık bir şey olsa iyi diyoruz hemen, ağlıyoruz. Ne başım ağrıyor, ne dişim ağrıyor ya, adam diri diri canlı canlı hapseli dişlerini çektiriyor, bayılıyor, oraya düşüyor. Allah kimseye dert keder vermesin. Kabir azabıyla eş değerdeymiş diş ağrısından, öyle bahsederler. Çocukluğumda biraz çekmişliğim vardır. Şimdi Emre Kapıcı da yıkılmış orada diye. Mama karalamamaktır. Mamaktan geliyor artık. Oraya attım topu. Emre ne yapayım? Emre Kapıcı'ya ve dostlarına, can ağası Arif Küreş'e de kardeşlerine, ortamındaki şimdi Emre kardeşimin bütün arkadaşlarına, dostlarına selam olsun. Bir gün uğrarım, yakalarım nasıl olsa sizi. Allah var, birçok kardeşim çağırıyor, gidemiyoruz arkadaşlar yoğunluktan dolayı. Şimdi dilerseniz 2012'de herhalde okudum ben bunu, ya da 2011 mi 2012, 12 yıl önce gözüktüğüne göre 12 yıl önce yüklenmiş video, ama daha önce de olabilir, 2012 mi 11 mi, Batma'dan az önce tabii ya, 2009'da okuduk biz bu eseri. Gönül mahkumu Naşre daha hayattaydı. Naşre Göktürk'le beraber

beraber benim çok sevdiğim Kader Mahkumlarına da sürekli armağan ettiğimiz ve birçok radyo istasyonunda Müslüm Baba gibi en çok istek alan, özellikle Kader Mahkumu kardeşlerimden istek alan şiirlerimden bir tanesi. Benim de çok keyif aldığım bir eser. Gönül Mahkumu geliyor. Aç radyonun sesini. Biraz benden gidelim bakalım.

zamanlara prangalanmış bir yüreğin esirisinsen ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisinsen, hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisinizde. Dağlasam da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasam da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim, vicdan harbinde koma hain yüreğini, sevmek senin neyin, görmek gözlerine pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm, kalmışım, sana ne, sana ne, sana ne.

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye

yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin aslı da ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm mahpusluğumda bin defa

şeydi. Aldırma. Kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir atım kıpırdarsam, o nerede, o nerede?

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Duygu adamı Murat İnce.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

0: kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
1: İnşallah takip ediyorsunuz değil mi? Instagram bir türlü çoğalmıyor, 200 bin civarındayız. Facebook 1 milyon 300 bin takipçimiz var. Mavi tıklı oldu bitti arkadaşlar. Sonradan değil. Sonradan onlara da saygımız var. Şimdi ücreti mukabilinde mavi rozet veriyorlar herkese. Murat İnce net. Bütün sayfalarımız uzan. Web de öyle. Dinlediğiniz radyo istasyonunda oldu ki bir aksaklık oldu. muratince.net web sitemden de yayın saatlerinde her gün 19.01 aralığında yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İyi yayınlar. Ankara'dan ben Cansel Oral. Sevdiğim Yiğit Almaya gitsin sıradaki eserler. Bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana 40 hasret adına 40 kere öpeceğim güzel gözlerinden. Allah'a emanet ol. İyi yayınlar Ankara'dan Cansel ben demiş. Cansel Oral. Sevdiğim Yiğit Almaya gitsin sıradaki eserler. Bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana 40 hasret adına 40 kere öpeceğim güzel gözlerinden Allah'a emanet ol dedi Cansel kardeşim Yiğit Almaya.

Benim sevgili kardeşim Emre Kapucu, yatmadınız siz, ayaktasınız anladım. Bir de konum atmış Murat abi, gel diyor. Mama şimdi çıkar gelirim. Keşke halım olsa da gelebilsem. Vallahi bıraksalar uyuyacağım arkadaşlar. 2-3 gündür bu dişlerden sebep bayağı bir sıkıntı. Şaka yapmıyorum. Yani çile bölüm çile. Ya arkadaş açım. Karnım aç. Bir şey yemek istiyorsan böyle ısırarak yemek istiyorsun. 3 gündür bir şey yemeyince ağzıma bir lokma ekmekle işte bir şeyler aldım. Abi çenem ağrıyor bu sefer. Diğer taraftan alttaki geçici olması sebebiyle üsttekiyle kavuşmuyor falan filan. Yediğine, yiyeceğine pişman, yeme diyorsun en sonunda. Yemiyorsun. Yumuşak şeyler tercih etmek gerekiyor. Anladığım kadarıyla böyle yoğurt filan gibi. Tatlı sevenler sütlü tatlı yiyebilirler. Ben de tatlıyı filan çok tercih eden bir adam değil, etçi bir adamız. İlle işte gece de olsa bilmem ne böyle oturacağız ciğerin başına. İşte öyle bir adamım ya, ne yapayım? Vay vay vay vay vay. Turgay abi hayırdır bu gecenin saatinde, sen bu aralar bizi dinlemeye mi başladın? Turgay Taşkın'ı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Samsun'a geleceğiz, az kaldı. Gerçi Köpük Kafe'den pek ses çıkmıyor da. Turgay abi, Köpük Kafe'yi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Atakum'da, Çatalçam mevkinde, Samsun'da. Muhteşem bir sahilde, beach kafe filan. Kahvaltısı, eti, sütü, balığı, anlatamam. Bir de villaları var, Köpük Villa. Sağ olsun Turgay abi vesilesiyle Köpük Kafe yöneticileriyle, kardeşlerimizle arkadaş dost olduk. İnşallah bu sene de bir 5 gün hafta içi gitmeyi planlıyoruz. Şu dişleri bir Turgay abi halledelim. Ondan sonra Turgay Taşkan selam olsun. Abi hayırlı geceler, kolay gelsin dedi. Ünlü müzisyen Turgay Taşkın. Turgay abiden de bir şarkı dinler miyiz, bakarız şimdi. Hatta bir bakayım ne çalarım. Şimdi Emre Kapucu, Mamak'tan Emre Kapucu. Ve aleyküm selam Emre. Bugün 3. mesajı attı valla, galyana geldi. Baktı kimseden mesaj yok, dedi ki Murat abinin yayını bırakmayalım. Eyvallah Emre. Sıradaki tüm güzel eserler başta Can Ağam, Arif Küreş, Muhammed Yüzer, Talat Büyükkaya, Baki Can, Ümit Özkan, Şahin Demir, Ozan Demir ve abim Kudret Taylan olmak üzere, armağan olsun. Özgür

günlerde görüşmek dileğiyle tüm dostlara selam olsun. Gelen tüm müşteriler bangır bangır seni dinliyor abim. Herkesin bir yakını orada. Hepsine selam olsun. En önemlisi oradaki dostları unutmamak. Zordakileri, dört duvardakileri. Kapımız da sana her zaman açık abi. Yolun ne zaman düşerse beklerim. Mekan... Oy oy oy oy. Kapın her zaman açık olsun. Mamak'tan Emre Kapucu sıradaki tüm güzel eserleri başta Can Ağası, Arif Küreş'e, Muhammed Yüzer'e, Talat Büyükkaya, Baki Can, Ümit Özkan, Şahin Demir, Ozan Demir ve abi Kudret Taylan olmak üzere hepsine armağan etmiş. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle tüm dostlara selam olsun. Gelen tüm müşteriler bangır bangır seni dinliyor abim. Herkesin bir yakını var orada. En önemlisi oradaki dostları unutmamak. Eyvallah. Kapımız da sana her zaman açık. Yolun ne zaman düşerse beklerim. Sabaha kadar buradasınız. Vay maşallah maşallah. Emre Kapucu, bir gün mutlaka uğrayacağım. Bir gece vakti düşeriz kapına. Fatma'dan canım sevgilim MÇ'ye seni seviyorum mesajı var. Kalbim hep seninle yanında ve kalbimde senden başkasına yer yok. Seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Sen de bana inanmaktan, olumlu düşünmekten ve Allah'a sığın iyi geceler dedi Fatma. Canı sevgilisi MÇ'ye seni seviyorum. Kalbim hep seninle yanında ve kalbimde senden başkasına yer yok. Seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Sen de bana inanmaktan, olumlu düşünmekten ve Allah'a sığın iyi geceler. Vazgeçme diyor yani MÇ'ye Fatma kardeşim. Kadirge, Ankara'da olan aslan abilerim Furkan Çıtras, Ahmet Karakaş, Ahmet Bedir, Hüseyin Nazil, Emirhan Beler. Günler sayılır, hasret biter, bir sonraki şarkı size gelsin demiş. Aslan abilerim Furkan Çıtras, Ahmet Karakaş, Ahmet Bedir, Hüseyin Nazil, Emirhan Beler. Günler sayılır ya da Beler günler mi? Günler sayılır, Beler günler sayılır. Belki de isim bu, bilemedim. Hasret biter ha, günler sayılır, hasret biter. Bir sonraki şarkı size dedi. Kadirye, paneldeki ismi. Pelin kardeşim demiş ki, sevdiğim, mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, sana olan sevgim hiçbir zaman bitmeyecek. Seni o kadar çok özledim ki, kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Hasret zor ama seni sevmek her şeye değer. Seni çok seviyorum, kurban olduğum, her zaman yanındayım. Sıradaki eser bize gelsin, iyi yayınlar dilerim dedi Pelin. Sevdiğine böyle seslendi. Bakayım isim yazmış mıydınız? Pelin yok. Pelin'den sıradaki eserler sevdiğine geldi. Öyle diyelim. Sevdiği Pelin deyince herhalde biliyor. Zeki Şahin, Altındağ'dan Fantom, Aslan abilerim Mevlüt Aytaşkın, Melih Aytaşkın, Altındağ'dan Fantom, Aslan abilerim Mevlüt Aytaşkın, Melih Aytaşkın, kardeşlerim Veysel Subaşı, Recep Efe İşkür, Mertcan Dalgıç, Talha Arslan, Furkan Handoroğlu'na gelsin demiş Zeki Şahin'in mesajı. Fantom kardeşimiz Altındağ'dan, abileri Mevlüt Aytaşkın'a, Melih Aytaşkın, kardeşleri Veysel Subaşı, Recep Efe İşkür, Mertcan Dalgıç, Talha Arslan, Furkan Handaroğlu'na, Handoroğlu'na gelsin sıradaki şarkılar demiş. Turgay abi, senden ne gönderelim? Biz çok arabeskiz, sen batı kalıyorsun bize abi. Nasıl yapacağız Turgay Taşkın'dan bakalım. Turgay abinin böyle ağır şarkılar da vardı. Kendi sesinden şarkı çalalım. Turgay abi neler yüklemişsin sayfaya, hay maşallah. Şimdi bu saatte Bodrum Güzel'i göndereceğiz var ya, of. Turgay Taşkın, Turgay Taşkın, Turgay Taşkın.

Turgay abi neyi göndersek iyi olur. Turgay Taşkın'dan pozitif olmaz. Seveceğim olmaz. Arkadaşlar Turgay abi hayat dolu bir adam. Dakikada böyle besteler üreten birisi. Turgay Taşkın YouTube kanalına bir bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Acıları bile sevmişim. Onu çalalım. Bize gider herhalde gece gece. Turgay Taşkın'ın yüreğinden acıları bile sevmişim. Sanatçı ağabeyim, dostum. Karadeniz'de ha, Karadeniz uşağı. Kardeşim. Samsun'du. İnşallah yine Turgay abiyle Samsun'da bir Atakum gecesinde bir arada olacağız. Köpük Kafe'ye selam olsun. Köpük Villa'ya selam olsun çalışanlarına. Turgay Taşkın söylüyor. Acıları bile sevmişim. Turgay abi selamlar.

karanlığımın örtelenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane, senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katranda boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli, darbedir. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiciğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen volkan olur, patlar. Sorma ne halde, erdi. Ben kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaktayım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızı yaramdı. Görmezdim, sezmezdim, bilmezdim ki. Herkes gitti,

12'yi dinlediniz. Sözler bana ait, beste söyleyen kardeşim Volkan Sönmez'e ait. Güzel bir istek var Kıvırcık Ali'ye. Ah kardeş, biraz gecikmeli gönderiyoruz. Kardeşlerimiz haklarını helal etsinler. Bu parça benden, Aslan kardeşim, Veyson, Veysel Subaşı'na armağan olsun. Elbet dostum, en kötü gecemizde, en kötü gecemizde de sabah olmadım Aslan kardeşim. Kıvırcık Ali, ah kardeş. Bu parça benden, Aslan kardeşim, Veyson, Veysel Subaşı'na armağan olsun. Elbet dostum, en kötü gecemizde sabah olmadım Aslan kardeşim. Halil Temur, halo kardeşimden. Halodan geliyor. Kıvırcık Ali, ah kardeş. Bu parça benden, Aslan kardeşim, Veyson, Veysel Subaşı'na armağan olsun. Elbet dostum, en kötü gecemizde de sabah olmadım Aslan kardeşim. Kıvırcık Ali, ah kardeş. Halil Temur, halo, selam olsun. Halil Temur kardeşimden, halodan namud yer, halodan Veysos'una, Veysel Subaşı'na armağan olsun bir kere daha.

Kadirye, Furkan Çıtraz sevgilime, sen benim en güzel bekleyişimsin. Seni çok seviyorum, aklımdasın. Her gece 11'de Murat İnce ile Uzun İnce Yolda buluşalım. Gönlümüz bir iyi geceler dedi. Kadirye kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Muhammed Arman'ın bir isteği var. İhtiyacım var. Hacıoğlu. Biliyorsunuz AI bir şarkı ama patladı gitti valla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Mersin'den Muhammed Armağan. Ankara'da olan dostlarım Kahraman Kazanlı, Hasan Hüseyin, Özkan, Mersinli Muhammed Adar Dursun, Nazım Volkan Demiroğlu, namı diğer Kara Volkan, Emin Eliboğlu dayım, Tolga Can Şentürk, kardeşim Bekir, Bekir kardeşim Salim Demirci'ye ve Burak Çeli'ye ihtiyacım var. Hacıoğlu'ndan bu şarkıyı armağan ediyor ve sevgilerimi iletiyorum. Ve sizi çok seviyorum kardeşlerim. Kendinize çok dikkat edin. Rabbim sizi korusun dedi. Kim? Muhammed Armağan elbet bir gün diyor. Ve aleyküm selam Mersin'den Muhammed Armağan. Ankara'da olan dostları Kahraman Kazanlı Hasan Hüseyin, Özkan, Mersinli Muhammed Adar Dursun, Nazım Volkan Demiroğlu, namı diğer Kara Volkan, Emin Eliboğlu dayım, Tolga Can Şentürk, kardeşim Bekir, Bekir kardeşim Salim Demirci'ye ve Burak Çeli'ye, Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var şarkısını armağan ediyor ve sevgilerimi iletiyorum. Sizi çok seviyorum. Kardeşlerim kendinize çok dikkat edin. Rabbim sizi korusun. Elbet bir gün.

Arkadaşlar, önemli bir açıklama yapmam gerekiyor. Zaman zaman zaten duyuruyorum. Yayınlarımızda gönderdiğiniz mesajlarla ilgili, medya mesajı gönderdiğiniz mesajlarla ilgili atarlı, giderli, sufleli, yargı cümleleri belirten, itham eden hiçbir cümleyi söyleyemiyoruz. Yasak. Sevgi dolu duygularınızı, baba, reis gibi lafları söyleyemiyoruz. Açık adres veremiyoruz. Bilginiz olsun, yayınlarımızın selameti açısından bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ben bir şey söyleyemiyorsam, yasak olduğu için söyleyemediğimi bilmenizi isterim. Normal sevgi dolu duygularınızı, selamlarınızı gönderebilirsiniz.

Evet Cebrail Aslan ve aleykümselam Cebrail Aslan. Aslan yürekli ağabeylerim İbrahim Şahin, Osman Aslan, Doğukan Kılıç Kıran, Hayat Cesurları Sever, Mert Hocan, Berşan Tuncel, Hüseyin Özbulat, ağabeylerime ve kardeşlerime Faruk Çakır, Yasin Şahin, Mamatlı Onur, Dolunay Dincelir, Mami Yığın, Baran Aslan'a hasret ve özlemler. Halit Bilgiç'ten daye armağan olsun. Cebrail Aslan'ın Aslan Yürekli ağabeyleri İbrahim Şahin, Osman Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Hayat Resulları Sever, Mert Hocam, Berşan Tuncel, Hüseyin

Hüseyin Özbulat, ağabeylerime ve kardeşlerime, Faruk Çakır, Yasin Şahin, Mamaklı Onur, Dolunay Dincelir, Mami Yığın, Baran Aslan'a hasret ve özlemle dedi. Halp Bilgiç'ten bu şarkıyı, Dayayı armağan etti.

Zeki Şahin kardeşimin isteğiyle devam ediyoruz. Abi ben Altındağ'dan Fantom, Metin Işık'tan Kader parçası. Beni seven, sayan kardeşlerim, dostlarım ve abilerime gelsin mutlaka bir gün. Zeki Şahin'den Abi ben Altındağ'dan Fantom mesajı geldi. Metin Işık'tan Kader parçası. Beni seven, sayan kardeşlerim, dostlarım ve abilerime gelsin mutlaka bir gün dedi.

Mert Ali Aytaşkın, abi ben Hasköy'den Merdo. Merdo, hayırlı geceler. Düşmanın belki de düşmeni bekleyen dostundur. Sıradaki eserler abilerim Mevlüt Aytaşkın, Melih Aytaşkın ve Göktuğhan Şat'a gelsin dedi. Selma Metin kardeşim detaylı bir mesaj yazmış. Sevgili Yusuf Emir Saka, Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını göndermek istiyorum. Sevgilim, telefonumda arıza var. Yarın inşallah telefonum düzelir. Seni çok çok seviyorum ve özlüyorum. Kendine çok iyi bak. İyi geceler dilerim dedi. Sevgilisi Yusuf Emir Saka, Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum adlı bu güzel şarkıyı da armağan etti Selma Metin. Kara geceler yine dilime. Selma Metin'den sevgilisi Yusuf Emir Saka, Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısı armağan olarak geldi. Seni çok seviyorum ve özlüyorum. Kendine çok iyi bak.

0: dağlardan bir haber.
1: Kilitli pencerem, kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için.

Hayat bazen insan elinden çok şey alır ama bir şeyi alamaz. İçten edilen bir duayı ve temiz kalmış bir yüreği. İnsan en karanlık günlerinde bile eğer hala birisi için Allah onu korusun diyebiliyorsa kaybetmemiştir. Çünkü sevgi sahip olmak değildir. Sevdiği insan için iyilik dilemeye devam edebilmektir. Ne kadar düşündüm biliyor musunuz? Belki de insanın en güzel tarafı kalbinin kırıldığı yerde bile vicdanını kırmamasıdır. Canı yanarken bile kimsenin canını yakmamayı seçmesidir. İşte gerçek güç budur. Çünkü öfke bir anlıktır ama merhamet insanın ömrüne yazılan en güzel imzadır. Belki bu gece birileri sessizce ağlıyor, birileri sabaha kadar uyuyamayacak. Birileri sevdiği insanın adını yine içine gömecek ama şunu hiç unutmayın. Geceler umudu söndürmek için değil, sabahın değerini öğretmek için vardır. Ve her sabah Yüce Allah yeni bir günle birlikte yorgun kalplere de yeniden umut olmayı fısıldar. Aziz gönlü dostlarım, bu gecede yüreğimizden geçenleri gecenin sessizliğine emanet ettik. Unutmayın, kalbi güzel olan yolu ne kadar zor olursa olsun umudunu kaybetmez. Rabbim yüreğinizden sevgiyi,

Ömrünüzden umudu, dualarınızdan bereketi eksik etmesin. Geceniz huzur, yarınız hayır olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah

kendi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocunma o zaman, olur mu?